soğukkallık bilen kabul kılın. Arkadan özgertişki kurbanız yetedigan kısmını enişke analiz kılıp, özünüzün artıqçılık ve kemçilikini tepip çıkandan keyin, artıqçılıkınızı tekimi yüksekliğe götürün. Kemçilikinizin oranını toluqlaşkı tırışın. Bolup mu, artıqçılıkınızı bekerek gevdilendirip, kişinin dekitini tartıdığan tereplarınızı namayan kılın. Adam özünün artıqçılıkını tonup, onu kən cari kıldırışı. Özgertişki kurbi yetmeydigan nərslani kubul kılışı gerek. Özünüzgü soğukkallık bilen yüzdülünelginizde, dünyağı mı soğukkallık bilen yüzdülüneleydiğen bolısız. Eğir yüklerinizin taşlı bətkendin kiyin, yengil qademle bilen alğı ilgirleyeleysiz. Fierbach, sizin birinci məsuliyetiniz özünüzü bəxtli kılış. Siz bəxtli bolsanız, başqalarını mı bəxtli kılalaysız? Çünkü bəxtli adamla, ətrapıda mı bəxtli adamlarının boluşunu xalaydı, deyən.

Siz balınızın öyge kayıtışını saklavatısız, atanınız sizden öyge kayıtışınızını kütüb atıdı. Yığında bir kiçik paqa Pütkül Dostla Çambirgini bir aldı. O, sayahatçı paqa oyunudaki bir personaj idi. Bu, qana açalıqını ihbarlaydıgan oyun bulup, oyunda paqat bir kiçik paqa ba. O, her günü bir kiçik öyde yalğız damaq yaydı, kitap görüdü, xat yazıdı. Vaqt toşqanda somkını yürüp sırtıq çıxıdı. Bir mazgıl ötkendinkin yana qaytıp gelip, mənisiz

turmuşunu tekrarlaydı. Yanfın ekranı aldıdık siz özünüz bakan balığınızı karap oltırsız. Onunla yardımlaşıp ot otaş, onunla en asasi tamaklarını tayarlap berişten başka iş kandak iş kılamaysız. Anlamağa kılçı hırgıllık yok, hatta sel mänisiz. Şundak mı? Bırak, dəl muşundak bir oyun dostla çemberge de kızıp getdi. Nurgun kişiler bu oyunu oynap oğandın kiyin, apamını tüşendim, onunla telefon kılgım keldi deyişdi. Şundak. Ekran aldıdaki biz bilen bu paqa dəl, öydeki atanımız bilen, yakıyorduk ki biz emes mi?

Kitap okuş belkim zirikişinizge karşı durduğun iktidarga ayılınışı mümkün. Adamla köngülde birer iş kılmakçı bolsa mı, kılıdığan iş çıkmaslık, gep kılgısı bolsa mı, paranlaşıdığan adam bolmaslık. Öz turbalkan ahvalını özgertmekçi bolsa mı, özgertelmeslikten zirikiş kep çıkıdu, dap karaydu. Şundaq. Yukarıkı karışla asasiyatın zirikişinin eniklimisi bolalaydı. Zirikiş, insan tabiyetige asta-asta buzgunçılık kılıdı. Adamın kalbine nispeten etkanda zirikiş asan datlaşıdığan metallağı okşaydı. Bırak metallanın hemisi ondaq asan datlaşmaydı. Altın asla datlaşmaydı. Datlaşmaz pulapının çırtışge karşı turuşçallıkı mı naayeti küşlük. Hemimizge ayan buğundak, tömür bilen mis huddi teni aciz adam asan zukan buğunuğu okşaş naayeti asan datlaşıp kalıdı. Bırak etim məlum bir daşı okuğuçlar bilen paranlışı vatkınımda ula, kitap okuş adıtının adam gizalı kançılık paydası ba dep sorudu. Mən bu sualgı bergen cevabımni bir netçe maddığı böldüm. Cevabımın ahırkı maddesi, kitap okuş adamda uzak müddet zirikişke karşı turuş iktidarı yetildirdi diyenden ibaret boldu. Bu cevabımdan ula külüp getdi. Mən ulanın bu cevabımını pervayığa amıqalıqını baykıdım. Çünkü ulanın çıray ifadesi, mən ulanın biz bundaq iktidarını hazırlap nemi kılımız diye oylarını etpege idi. Şundaq. Ula şundaq yaş. Daşıda okuğanda, mınlıgan, onmalıgan yaş okuğucunun bir yerge cem boludugan, bir yatakta 6 adam birli turduğun tursa, zirkiş elbette ulağı yakın yollayalamdı. Bırak, men yana ulanın arasındaki bazılarının işki dünyasının çoğunkur katlamlarda katlıq zirkiş bağlıqını baykıdım. Daşıya bana zirkişlik bir cahidek təsir bəgə idi. Daşının zirkiş sumkisi, nurgun okuğucunun moda ve köngül içini qoğuluşu

Özü hürmetleydiğin adamga aylanış en çok muvaffakiyettir. Dostum bilen paranlaşış jarayanında onun fikir almaştırış tolumu kıyım bir yolu kalıqtın, özünü nes baskan oxşaydı deyip oylap kalıqını haber taptım. O yana katı xursunğun alda, mən Beijingda şöse oqutqucula vekilinin oqış bütürge oqucularga özünüz hürmetleydiğin adam bolun deyen temide kılgan təbrik sözünü okudum. Menince onun etkalları bəhli toğra dedi. Mən bunu anlap, sekrevetkili kıl kaldım. Toğra, toğra. Bu sözlerini mən bir anlap lektorup qağaydım. Çünkü ola menin ruhi halıdım, oy xiyalım ve təpəkkürümge bəhlimas geletdi. Bir neçki ilgiri şunç tırışıp turuqluq, yani nemişka təşvişlinisiz deyendek bir temedeki maqaldın birini okup, ixtiyarsız külüp kettim. Özümünün hayatlıq təcrübelerimge asaslanğanda nurgun adamdan tırışçallıqı təşvişlinişden geletdi. Elbette teximi eniğra kılıp etkanda, muvaffaqiyet kazanışını hədidin ziyade ümit kılış, nurgun adamını hem tırışcan, hem təşvişlindiğen kıp koyatdi. Muvaffaqiyet kazanış bolsa, köpünçimiz özüp yetiliş jarayanı da mängü əgib ötüp ketemeydiğen bir orak. Çünkü tuğuluşumuz bilala muvaffaqiyet şunaslıq ilmi kalımızga qayt-qayt sındırıp ediludu. Küçük vaxtlarımızda, ögünüş neticimiz dostlarımızdan yaxşı bolsa, tamahını dostlarımızdan köp yesek, qaltıs talantlıq bolsa, andın muvaffaqiyet kazanğan hesaplandıq. Çoğun boğanda, yaxşı ali mektepke ötüp, yaxşı hizmet tapalısaq, tapqan layıqımızdan şaraiti her cahattin yaxşı bolsa, andın muvaffaqiyet kazanğan bolduq. Yeşimiz onun dımı çoğaygandın kiyin, əmilimizden özçi tez, tapqan pulumuz köp, kılıvatqan işimizden istiqbalı ba, alaqı dairimiz kən bolsa, andın muvaffaqiyet kazanğan dep qaraldıq. Çünkü, kalımızga kiçikimizden muvaffaqiyetinin her xil ölçem ve namunaları sandır ötilgen idi. Muvaffaqiyet galiti mahluku oxşaş, bizde barğansırı köplügen ümit ve xamxiyalanı payda qaldı. Bulanın biz arzu qılgan nərsə, ya ki əməslikini heç kim pərvayığı keltürmügen dək idi. Hatta özümüzmü ancı pərvayımızga almadıq. Muvaffaqiyet, cəmiyyatı umumlaşqan ufqun bolub, pəqat cəmiyyat etiraf qılsıla muvaffaqiyet kazanğan bolusuz. Cəmiyyət etiraf qılmasala, məğlub boğan bolasız. Anlamaqqa bula tolımı dəhşətlik bilindu, bıraq biz izcil muşundaq muhiti özü biyit olduq. Muşundaq bahalaş ölçümüge allı burun tonuş bop gettik. Şundaq əməs mi? Yaqını buyan xizmət münasibiyyəti bilən, deyənşi sifirlik üskünülleri pəntexniki çəklik şirkətinin qurğucisi Dın Boğunun hikayelerini oqıb baxdım. Bu, əlbəttə, bir muvaffaqiyyət qazanğucunun hikayesi idi. O bir yaxşı ailede tuğulgan bolup, akıllıq hem iktidarlıq idi. Yaş çağlarda dadısının oranı da zavutunu başqurup zor muvaffaqiyet kazanğan. Keyince karton filmge kızıqıp gelip, muşu sahaya qadam koygan. Keçileri uxlumay berilip ögünüş kılış arqılıq, kəsibdin xəbərsiz adamdın, öz şirketini dövlət içide aldın qatarda turduğan alaydı önüm beri şirketige aylandırgan idi. Egilik tikligenden kiyin muvaffaqiyet kazanıp nam çıqarğalla nurgun bolsa mu, ama mən onu hakiki muvaffaqiyet kazanğuçi deyip qarğanlıqım üçün onun mana körsətken təsiri nahayetimi zor. Aynı çağda, mən navada o

Hürmetlik radio dinleyiciler, endi Jungoğ nazar programımızın anlatımız. Ben Şirin Gültoğdi. Aldı bilen, bugünkü programımızdan kısıkça mezmanlarına kulak sağayızla. Goyan, işgı oranlaştırışını aldıngı oranğı kuyuş strategisini yolu kuyuşunun 15-5 yıllık yerik planına tarqatdı. Haynanda, bütün aralda tamujinni yepik yürüştürüş yolu koyulgandan boyan, baş gelinmaydıgan tavarla 2 milyard 645 milyon yuengi yetip, 1,2 hessi aştı. Sönni aqli iqtidar bir avlat balalarının tepekkür iqtidarıgı tosqını kılıp atamdı. Pida ila bedenimizin garbi kısım Çigra rayonunun ümidi ve kelecegin yortmaqda. Yaşanganladımı yan telefon kulun küşmeydigan əhval eğirimi? Bazarda setildigan sütçay tərkibidiki kofein bexatar mı? Beden çeniqtürüş ve oruqlaştiki bu xata qarışladın saqılın. Meyvi köktatla yavu bolsla çoğum yaxşı buluşu natayın. Tövende deyiktiğinle bugünkü programımızın təpsili məzmunlar da bulsun.

Xo, münevver enani medeniyetini okuvçular tarqatdi. İqtidarımız, burçimiz bolsa, aman nur hem hararet tarqatıdığan süpü tapalaymız. Sınıfta onun ve okuvçularının tağ deryalardan halkıgan ortak hissiyatı urğıdı. Marip kesipte okuvan cinci, mektepteki üst sınıfının İngiliz tili okutkutsi. Marip'ki yerden bergüçü bu vicik muallimnin yetekçiliki de 150 neçe okuvçi birlikte ikim meselelerge ait kızık noktalar doğrusunu muhakim edip berip, kızıkarlık ders hanı muhiti berpa kıldı. İngiliz tili dersi esilde intayin zerikşik bilinetti. Lekin cin muallim össe bek kızıkarlık bilindu. O ögünüş vazifemini küçük varakçıge yazıp bana verdi. Men işlep bolğandan kiyin bir-birlep tekşürdi. Bir mezgilden kiyin esilde nait qiyin hesaplandığan İngilizce makale yazışımı asan bilindiğin boldi. Dedi okuguchi Munira Mehmetcan. O yana mundaq dedi. Men azaldın Şinjandan çıkıp bakmağın. Kelgüsüde yaxşı ali mektep kütüp, vatanımızdan güzel tağ deryalarının körüşünü oylayman. Pidayılarının yaşlıq bari, çan tozandın hali. Ular kızgınlıkı bilen gayesini soğurup, vatanımızdan garibi kısım çigra rayonunun ümidi ve kilaçkini yoğurtmaqta.

Erkek vakti kanca uzun bolsa, şunç köp serp boludu. 30 minut erkek kılgandın ken, andın may köydürüşkü başlaydı o digen karışkı karaganda, tekme ilmi deyilgini tövendikçe. 30 minut erkek kılgandın ken, mayının serpiyatı tekme körünerlik tizlişidu. Tetkikatlarda malum buluşça, erkekten dastlabki mezgilede mayının energiya bilen təminləş nisbiti 40% ketidiken. 10 minut etrafı erkek kılganda, mayının energiya bilen təminləş nisbiti 50% ketib, glikogen bilen tan buludiken. Glikogenin adam bedenindeki saklanış miktarı may bilen silishtirgili bulmaydıgan bulgaçka, glikogen erkekke ergişip tez süratli xoraydiken. Bu vaqtda bedenge saklangan mayını işletişke mecbur buludiken. Meyli asta piyada menip sayda kılış bulsun ya ki yügürüş bulsun. Beden birli vaqtda glikogen bilen mayını energiya menbesi kılıp şildidu. Çünkü beden muskullarının faaliyetini kollaş üçün energiyaga muhtaç buludu. Hareketning dastlabki bosqichida glikogen tiz süratte energiya koyup beriş alayirlik tüpeyliden aldın işletiladu. Hareketning davomlashishi qaygishib, bulupma otturga tüven sıcılıqtiki oksigenliq hareket elip barganda, mayının energiya menbesi buluş nisbiti tedirici yukarılaydı. Erkek vakti 30 minuttan aşkandan keyin bedendeki glikogen zapısı azayışqa başlaydı. Beden mayının energiya menbesi buluşqa tekime tayınıdıgan buludu. Erkek kılıp 30 minuttan aşkandan keyin mayının serpiyat nisbiti körünerlik aşıdı. Lekin bu 30 minuttan burun mayının serp kılınmaydıqalıqdan derek vermeydi. Ameliyatta mayının serpiyatı tuyuqsız özgürüp kalmaydı. Belki tedirici köpi işler yanı oludu. Bunundan başka erkeğinin türü ve küçüklükü mü may ve glikogeninin serpiyat nisbitiki təsir görüstüdü. Şuna tekimi toğru bir bayan tövendikçe. 30 minuttan artık erkek kılganda mayının serpiyatı tizleşidu. Lekin bu pekat 30 minuttan aşkandala andın mayını azaytkılı buludalıqdan direk vermeydi. Her kandak şekildeki erkek energiya serpiyatını aşırsıla mayını azaytış yerden birisi mümkün. Muhimi davamlıq, mapıq miqdarda hərəkət qilish, həm də sağlam yemək içmək planını birləşdirib, ən yaxşı bolğan mayını azaytış ünümi gəriş gərək. Bədəndən çarçaş və hərəkətdən zəxminləşdən saxlanış üçün hərəkət vaxtını 1 saat içində kontrol qilish təklifi verildi. Ondaqda köp tərləş mayını köp köydürgənlikə yəki tiz köydürgənlikə tanmı? Əməliyyatda ondaq emas. Bazılar terleş may köyüşünün şipadisi, kanç köp terligensiri may köyüş ünümü şunçu yukarı buludu dep karaydı. Emeliyatı bu hıl köz karayış doğru emez. Terleş bilen may köydürüş otorası da bivastı sebep netice bağlanışı yok. Mayının en asaslık metabolizm usulü oksitlenip, karbontöyde oksit ve suğa aylanış, hem de energiye asıl kılış. Bazı alımlar izotopku belge koyuş usulü arkalık 84% mayının karbon 4 oksidi şekli arkalık beden sırtı çıkırdı kalıgını. Kalgan 16% maynan ters yokluğu bulupluğu kalmay, yine suyduk gibi arılışıp çıkırdı kalıgını ölçep çıkan. Terleş adam bedeninin temperatürsünü tanışış usulü. Bedeninin yadroluk temperatürsü örlügende, terleş usulü arkalık adam bedeninin temperatürsünü tövallitiş gerek. Terleşten az köplükü adamki karab okşumaydı. Terbizi köp, bedendeki may yukarı kişiler asan terleydi. Asası metabolizmi tüven bulgallar nispeten az terleydi. Terleş kimigi tayınıp oruklaş, emeliyette sebep neticesine almıştırılgan bir hıl usul bulup, bu malum derecede xeter ilip gelişi mümkün. Onun prinsipi yadroluk temperaturunu yukarı götürüş, şunu bilen bir vaqtta bedenin ısıqlık tarıqtışı yol koymaslıq. Bu hıl usulda bedendeki mayda özgürüş bulupla kalmay, hatta bazı da bedenge nurgun ziyallarını ilip gelişi mümkün. Onundan başka, aç korsak çenikkanda mayna tekim yakışı azaytkılı bulamdı. Ameliyatı bıxıl usul emme ademge maskeli vermeydi. Köp kısım tatkikat neticilerden karganda, umumizlik alda aç korsak çenikkiş mayını köydürüş ve maydın paydılınış. Ve şundakla eğirlikini çürüp oruklaş noksızdan etkanda, tamaktan kentki erkettin üstün turudu dep karalıdı. Aç korsak hareket kılış, beden eğirliğini çürüp oruklaş cihetli belgelik özellik ege. Lekin bazı alaylı kişiler topuğa nispeten, bunun yenili belgelik xayıp xatırı var. Birincisi, kan şekeri töven

Hürmetlik radio anlıqıcılar, bu qeytimki cüngoğu nazar programımız müşiyada xırlaşdı. Programımızdan diktori Şirin Güldoğdi. Məsul muhariri Polat Amanuri, Ənvər Erkin. Nazaratçısı Arapat Hüsencan. Tövendi deyik tığla, stansiyamızdan anıtlış aldı durgan başqı sərxil programları da bulsun.

Bu yıl Jongo bilen Afrika'nın diplomatik münasebeti başlanganlığının 65 yılı. 65 yıldan bu yan Jongo Afrika cahangirlik ve müstemlikçilik karşı duruş kürüşü devamında yemirilmez kerindaşlarca dostluk orantıp terakki kılış, gülünüş sepirde roşen alahidliki ige hemkarlık yolunu tepip çıkıp, çigiş, mürekkep özgürüş işçide özara hemden boludugan kalt seyipini pütüp, yeniçe halkıra münasebet orantışının şallık ülgüsünü tiklep verdi. Jongo bilen Afrika'nın münasebeti nemi üçün yakşı? Jongo bilen Afrika'nın dostluğu nemi üçün çoğunkur? Bunundaki aşkoç, Jongo bilen Afrika'nın uzak mezgillik müstekkem Jongo-Afrika dostane hemkarlık royunu yaratkallıkı da. O bolsa mı samimi buluş, dostane ötüş, baraver muamılı kılış, öz ara menfaat yetküzüp ortak payda iliş, ortak terakki kılış, adılıkını yaklaş, hakkaniylikini koğdaş, vaziyetki uygul işiş, uçuk sığdırışcan buluştun ibaret. Bu, Jongo bilen Afrika'nın neçi 10 yıldın buyan japadı mı, alavetti mi billi bulup, mürni mürü getirip küreş kılgalıkının hakiki tesviri. Jongo Afrika dostanı münasibeti de ötken işlerini devamlaştırıp, kiyinki işlağı asas silişinin küşmen bəsi. Bu yıl Jongo'nun Birleşken Devletler Teşkilatı'daki kanunluk ornunun əsli kelgelikinin 50 yıllıkı. Mən bu münasibet bilen, eyniyli Jongo'nu kollagan kən Afrikalık dostlağa Çin könlümdün rahmet eytimen. Şunu qayt tən-tənlik təkitleymen ki, Jongo Afrika devletlerinin

Kanzış maslaşıp 9 kuruluşunu ortak yolu koydu. 1. Seyye Sağlamlık Kuruluşu. Afrika devletleri iştifakı bekitken 2022 yılı 60% Afrika ahalisiga yeni tasman öpki yalugi vaksinisi emleş nişanını işe aşırış için men şunu cakarlayman ki Jongo Afrika'nın yana 1 milyar tane vaksini bilen təminleydi. Bunun 600 milyon danesini haksız berdi. 200 milyon danesini Jongo karhanıları ala kadar Afrika devletleri bilen birleşip işlep çıkırış katarlıq şekiller bilen təminleydi. Jongo yana Afrika devletleri de davalaş, saklık saklaş türedin 10 yolu koyuşki yardan berdi. Afrika'ya 1500 neper davalaş etirti azası ve amivi seyye mutakassı evetidu. 2. Namratlarını azaytış, yezi ilgilikige nepyet güzüş kuruluşu. Jongo Afrika'da namratlarını azaytış ve yezi ilgiliki türedin 10 yolu koyuşki yardan berdi. Afrika'ya 500 neper yezi ilgilik mutakassı evetidu. Jongo'da Jongo Afrika zamanivi yezigilik texnikisi boyunca bir türküm almaştırış, ülgü körüstüş ve terbiyeleş birleşme merkezi tesis kılıdı. Jongo aparatları ve karhanılarının Afrika'da Jongo Afrika yezigilikini ravajlandırış ve namıratlarını azaytış boyunca ülgü kent kuruşka ilham verdi. Afrika'daki Jongo karhanıları İctimai Mesuliyet İttifakı'nın yüzligen karhana mınlıgan kent faaliyetini yolu koyuşunu kollaydı. 3. Soğudunu ilgiri sürüş kuruluşu. Jongo, Afrika yezigilik mahsulatlarının Jongo'a kiriş üçün yeşil yol içip, karantin icazeti tertibini yolu koyuşka tez türütkü bulup, Jongo bilen diplomatik münasebet ornatkan en terakki kılmagan devletlerinin Jongo'a tamujna bejisiz kırgızılıdığan mahsulatlarının dairesini yanımı kengaytip, kelgüsü 3 yılda Afrika'dan import kılış umumi sommasını 300 milyard Amerika dolları yetküzüş kitirişidu. Jongo Afrika'nın eksportunu kollaş üçün Afrika'nı 10 milyard Amerika dolarlık soğuduğu meblağ yürüştürüş normisi bilen təminleydi. Jongo'da Jongo Afrika iqtisad soğuda çoğunqur həmkarlıqıdaki başlamçı rayon ve bir belbağ bir yol Jongo Afrika həmkarlıqı kəsip bağıtısı kurudu. Jongo Afrika'da əsləhəni tutaşdırış türüdün 10 yolu qoyuşqı yardan berdi. Afrika çoğunqurluqı erkin soğuda rayonu Katibat başqarımısı bilen Jongo Afrika iqtisadi həmkarlıq mütəxəssislə qurupsu qurup, Afrika çoğun kuruluklu erkin soğudu rayonu kuruluşunu devamlı kollaydı. 4. Selinme arkalık türütkü buluş kuruluşu. Jongo kelgüsü 3 yılda karhanılarının Afrika'ya meblaksiliş umumi somusunun 10 milyard Amerika dolarından kem bulmaslıkı türütkü bulup, Jongo Afrika el ara selinmenin ilgiri sürüş subsistesi kılıdı. Jongo Afrika'da sanayetleştiriş ve işki oralaştırışının ilgiri sürüş türedin 10 yolu koyuşki yardan berdi. Afrika pul muamile aparatlarını 10 milyard Amerika dolarlık inavet normisi bilen təminleydi. Afrika'daki otra küçük karhanılarının terakiyatıga noktalık yar yülek boludu. Jongo Afrika çigra halkıgan halık bulu merkezi tesis kılıdı. Jongo Afrika'daki en terakki kılmagan devletlerinin 2021 yılının ahırda kareli toşup, tek kaytırıp olanmağın hükümetle ara ösümsüz kariz pulunu keçirim kılıdı. Jongo, Xalqara Pul Fondi Teşkilatı köpeytken alayda pul iliş hukukudun 10 milyard Amerika doları acırtıp, Afrika devletlerine ötünü berip duruşunu halaydı. 5. Rakamlık yenilik yaratış kuruluşu. Jongo Afrika'da rakamlık iqtisad türüdün 10 yolu koyuşku yardan berdi. Jongo Afrika sünni hemrak Irak'tın seziş teknikisini kolunuş hemkarlık merkezi kurudu. Jongo Afrika Birleşme Tecrübəxanası, hemraklık tətqiqat orne, pen teknikida yenilik yaratış hemkarlık bazı kuruşunu kollaydı.
Jongo Afrika devletleri bilen kol tutuşup, İpek yolu elektronluk soğudisi hemkarlıkını kengaytip, Afrika'nın esil mallarını torda setiş bayramı ve sayahatçilik elektronluk soğudisini kengaytiş paliyeti ötküzüp, Afrika'da yüzligen dukan, mınlıgan tavarını supıgı çıkırış hareketini yolu koydu. 6. Yeşil terakiyat kuruluşu. Jongo Afrika'da yeşil terakiyat, muhit asıraş ve kilimat özgürlüğüne takabül turuş türedin onun yolu koyuşku yardan beridi. Afrika yeşil sadiçin sepili kuruluşuna medet beridi. Afrika'da tövən karbonluk ülgü körsütüş rayonu ve kilimat özgürlüğüne maslış boyunca ülgü körsütüş rayonu kurudu. 7. İktidar yetildiriş kuruluşu. Jongo Afrika'ya yardım kılıp, yeniden 10 mektep kurudu, ya ki dərəcəsini östürüdü. Afrika'daki 10,000 ali ixtisas egirisini tədqiqat muhakimi paliyetiga qatnışıq təklif kılıdı. Kəlgüsüdeki Afrika, Jongo Afrika kəsbi marib əmkarlıq planını yolu koydu. Jongo'da okuğan Afrikalıq okuğuçılarını işgı oğurlaştırış udul poezi paliyetini qanat yaydırıdı. Jongo davamlıq türde Afrika devletleri bilen əmkarlışıp, Luben kasıpxanısı təsis qılıp, Afrika'daki Jongo karxanalarının şu cayını 800 mindin kəm bolmağan iş oranı bilen təmin işigi ilham berdi. 8. Adimiyet alaqısı kuruluşu. Jongo Afrika'daki diplomatik münasibet ornatkan barlıq devletlerinin Jongo puraları ömek teşkilləb çıgıradın çıkıp sayahat kılıdığan mənzilgah devlet buluşunu kollaydı. Jongo'da Afrika kino bayramı ötküzüdü. Afrika'da Jongo kino bayramı ötküzüdü. Jongo Afrika yaşları mülazimet munbiri ve Jongo Afrika ayalla munbiri ötküzüdü. 9. Tınışlık, xəvpsizlik kuruluşu. Jongo Afrika'da tınışlık, xəvpsizlik sahəsi türüdün onun yolu qoyuşqı yardan berdi. Afrika devletleri iştipakıga ərbi yardan berişini davamlıq əməl iləşdürüdü. Afrika devletlerinin rayon xəvpsizlikini öz aldığı qoğdaş və terrorluq qarışdırış yolu diki tirişçalıqını qollaydı. Jongo Afrika tınışlıq saxlaş qısımlarının birləşmə məşiq, nəx meydanda tərbiyələş, yeni kiçik tipdiki korallarını başkuruş tizgilləş cəhətki həmkarlıqını qanat yaydırıdı. Sengalının tuncu zontuğu Sengor, əmməylən yeni dünyağı kuçak acaylığı dəb yazğan idi. Şunun işini mən ki, Jongo bilən Afrika'nın ortak tırışçalıq körüstüşü arqısı da, bu qitimki Jongo Afrika həmkarlıq münbiri yığını çoxum toluq muvafiqiyyətki erişib, Jongo bilen Afrika'daki 2 milyard 700 milyon halkının kudretli küçünü mücessemləb, yukarı səviyyədeki Jongo Afrika təqdirdaşlıq gəvdisi bərpa qılışqa türütkü boludu.

Radio anlıkçı dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2022 yılı 4. ayının 21. günü Boğav Asya Munbiri 2022 yıllık yığınının içiliş mürasımıdır sözlügen Dünyanın tanışlıkı ve emirlikini birlikte kodaylı namlık asasi maksat nutkının bir kısmını anlatımız.

siyasisi ve lagırla karışlış yolunu tutmazlıkımız. Her kaysi devletle köngül bölüdüğün muvafık hevpsizlik işlerine devletle ara ıhtılap ve talaş tartışlarını söhbetleşiş, kengiş arkalık tiniş yol bilen hel kılıştı çıntırıp, krizisini tiniş yol bilen hel kılışka paydılık, barlık tırışçalıklarını kollap, koş ölçem kollanmazlıkımız.

11 ayının 29 günü Jongo Afrika Hemkarlık Münbürü'nün 8. növetlik minister derecilikle yığınının içiliş mürasımıda sözlügen Jongo bilen Afrika'nın dostane hemkarlık royini evlatma evlat dağınlaştırıp Ken Evj Aldıraylı namlık asasi məqsəd notkının asaslı kısmını ve başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 12. ayının 3. günü Jongo Latin Amerikası ve Karib Devletleri Ortak Gevdisi Münbürü'nün 3. növetlik ministerla yığında kılgan Jongo Latin Amerikası ve Karib Devletleri Ortak Gevdisi münasebetinin yeni devirge kadem koyuşuğu türüpkü bolaylı namlık sıllık sözünün muyum noktasını ve başucu Xi Jinping'nin 2022 yılı 4. ayının 21. günü Boao Asya Münbürü 2022 yılı yığınının içiliş mürasımıda sözlügen Dünyanın tınıçlığı ve eminlikini birlikte kodaylı namlık asasi məqsəd notkının bir kısmını anlattık.

Muaşımını körüp tolu verdi. Oy aça, sen ne degen kaltız? Menin 3 aylık maaşımını bir aydıla apsango. Tonca aylık maaşını aydının özüye beranla. Lazımlık nesirini ilip, cabalık işleginin rahatını sürvasın. Dadam, eşinin sılığınıca apamğı buyruq soğdu. Kızvalını yaman ügetmeyli, 20'ni berek. Her ayda 20'ni özü xajlap, 20'ni öyge bəlsin. Yığıp koyaylı. Ertu gün özüge lazım bul demez mi? Dada apa, bana lazım emez. Hemisi isler tursun. Lazım bulsa, apamdan ilip xajlisem bul demez mi? Onun üstüge sınlımın tuyğumu az kaldı. Lazımlıq yerlerge işlip durunla. Rahmet kızım, xeyli əxlan deyip qapsın. Ertisi, apam bilen bazağı çıkıp, sınlımın tuyğu lazımetlik uşaq çüşeklerini seydi olduk. Andın, anı balı üçümüz toydik giyişke rəxsiydi olduk. Apamana bir quru qışlıq kiyim ilip berip, üstü beşimini yanılap koydu. Bu yıl qış, qatlıq kəgən idi. Şu günü keşte ismini qoşup işligeşke, sən keş qalğan həm azraq çarçap qalğan idim. Yataq kırıpla, özümünü taşlap uxlap gedib demen. Kecide anlangan taraqdırıq avazla və ulaplı anlıvatkan şini qatlıq urğan avazını çöçüp, ornumdan turup gettim. Aynur, Aynur! Tez de çıkın, yeter evet odu, tez bulun. Bir korkunuşluk vahiminin sürdün, kankıplı yataktan çıktım. Ekber beni körüpla, kolumdan tatgın içe, içki belenbeyni bir atla peske jügürdü. Yer obdalı ter evet etti. Azaldan bunda kadesini körüp bakmağın mən, xeylini korkan idim. Binana aldığı çüşü atkan adamda, asasen degidek yenin kimle bilerli idi. Akşam ayın tüp yakan karnın soğuki, astı-astı bizge hocam kımaqdı idi. Bir-birimizge karışıp, titirişip ketken adamlardan birisi mi, bina işçi kirişke cüret kılamay, düğde yenimizce turuş yaptık. Bunu kiye bilin. Odlu hoşnam Ekber dümbüsüzge uzun mamuk çapını silipla, üstüm giyip koydu. Sizce? Ben deyen er kişi, siz kiye bilin. Suahilerimden ötü batkan soğukta, bu çapan dümbemi optalı himayı kığan bulsumu, ayaklarımı yedin idi. Şunda kılıp tanat kucu, hiç kaysımız binağı kırışkı cüret kılamadık. Ekber bir monca adamdan əgeştirip, koru içi de oyunup şükürüp çıxdı. Mən ulan əgeşip birden şükürüp baktım. Sapını kəşim içi de uyuşup qalan putlarım bana maslaşmayı batardı. Aynur, bu yakı kilin ə? Şükürüştün toxtap Ekber'nin yeniği badım. Uzun uzayıp ulturupla, putudaki yon paypağını silip mağa tağıldı. Putum pırmaydı, hatırcam kiyin. Yak, siz kanda kılısız. Boldi, men deyen er kişi. Pul nazlanmay kiyene. Soğuk, sakçının kokmaydı. Onun mamuk çapını bilen paypığını kiyvağın bulsam mı, soğuk, xeyli lıba idi. Tağa tağı yakın, o kimle gidur telefon urup, xeyli uzun paranlaşkan denkin, hemeylani yatakları kaytıp, uyşarlıqla oltırıp turuşku uğrunlaştırıp, özü baş bulup yatak binasıgı kırdı. Ve kiyimlerini toluq kiyip, aldıraş çıkıp getdi. Mən bu kiyimlerimi almıştırıp, aldırmayı naştıklıp işkım aldım. Bedenlerim mağdursuz, beşim tolumu eğir idi. Çükçe çimli çişlep yürüp aran işildim. Bağansır örlep getip atkan kızmam, çınkılıp ağırıp atkan beşim bana hiç aramlıq bəmeyi batatdı. Çüşten kiyen kığan işimden tayın yok. Üstel bekip oldurup, künlü aran keş kaldım. Ve testim yanıp, yatığımıgı kaytıp geldim. Şu tapta, yenim yet atıp ulduratdı. Karbatka özümünü taşlapla yetip kaldım. Kaçalada uyku ketkerlikimini özümü bilmeymen.

çet kenetiki turmuşka astı-astı künüşke başladı. Hizmetdaşları ve etrafıdaki kişiler onun tolumu yakşı muamalı kılıp atattı. Bolup mu, odlu hoşnisi Ekber, dəsləb gerçi onu bizar kılgan dəqiqan bolsa mı, kiyin bara bara illah muamalısı bilen onu təsirlendirmekte idi. Ondaqda Aynur bu kentte yani kandak işlağı yolu kılgandı. Bula kızıqsanla, dekdanla davamlıq Ətki Radio Jurnu programımızı oranlaştırılgan Aygün Nasır'nın 13'ün kerek namlıq hikayesinin devamı da bolsun.

0: Jahandaki işlerini bizden anla. Merkezi Halk Radyo Stansı'nın Uyghurca Radyosu.
1: Kitap hayatını sözleydi. Her günü bir kitap tez ritimlik cemiyette sizni tekime kımmetki iyi kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talişi Merkezi Halk Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programı.

Şu tapta təklə topu astıda uyqıdı idi. O, tək gömülgən topu üstüge çıxıb oldurdu. Təklinin muzdak şamılı xoş yıqıb uzakçı oldurdu. O, nurgun işlanı oyladı. Kiçik çağlardaki işlanı çoğun boğan siri taqdırının nemişqı bundaq özgürüp ketin xalıqını. Atısını, apısını, yana öz atısı bilen apısını. Şundaqla akıllarını oyladı.

12. Bab Beyt eytişiş. Saud quruş işi, Qaysarning toy işi, Jamil xanning ölümi, Qaysarning qatillik qilishi qatarlik bir qator sabablar tufaylidan bir yilda kayniga surilib ketgan bo'lsa-mu, Aysim xan asli plan bo'yicha tek ishlarning bo'sh mezgillarining birida Azadam oilasidagilarni mehmonga chaqirib oldi. O

0: Uzunqu yugurishni bak yaxshi ko'rman. Taz bir yugurib, rahatlaychu.
1: Velosipedni menga men deb minib ketaman. Mana bu tosh yo'lda velosiped minishning sehrli kuchi.
2: Men har haftaning oxirida tog'dala, o'rmonlik yoki bog'cha, chig'ir yo'llarda mangaman. Piyoda minish meni boshqa bir dunyo bilan, texim yaxshi o'zim bilan uchrashtirdi.
3: Yoshlarni qiyog'i yomishni yaxshi ko'rdi deb kim deydi? Har qitim mag'durim qamig'ichi yomishgan, har qitim o'z rekordimni buzgan. Bo'lib bu eng yuqori palliga chiqqan oshu daqiqada oshu bardoshlik berishning ahamiyati meni maftun qildi.
4: Sırtta aptap ne mi degen yaxşı?
5: Yol boyunun manzarası ne mi degen güzel?
2: Hava ne mi degen sap?
3: Yürünla sırtkı çıkıp sap havadan kanıcı nefes alaylı.

0: Ne kipirlik keçirim kılındı.
1: Min tallam, mini mini. Sikot işçiler test kılındı. Üç minutta hesabatınız kırdı. Asalla, ne kıl alalıysız?
2: Teşimiz pal pal, işçimiz gal gal. Karız bilen karız kaytırımız. Öpkimiz ne işçiden kakudu?
1: Mukafat poli tarıhtılgan aman, karız kaytırmen.
3: Kulağını kesip, kosağını yamağış diyen şu da. Küller hakikaten test ötü atıdı.
4: 90 yıllarda tuğulgan 3.6% kişinin inovatlik qarzının qarali daim ötüp ketidi. Onun üstüge qarz bilen qarz qaytırıdı. Ula hem istimal hevesini yığılmaydı, hem qarz qaytırışqa kurbi yetmeyvatıdı.
1: Bir güne közümünü şundaq assamla, qarzlarım bırakıl tügep ketken bolsa, emini qaytıdan başlasam dep bekme arzu kılımın.
5: Siz qaytadan başlasangiz bo'ladi. Qarz bilan qarz qaytarishni to'xtatib, qarzingizni ratlab, qarz qaytarish planini tuzib, idroki iste'mol odatini yetildiring. Sotib ololadigan amaliy kuchingiz bo'lsin. Sotib olishni rad qiladigan keskinligingiz bo'lsin.

Әсөйімдік достылар, программымызын дамылаштыруатымыз, güzel sözlerimizini huzurunlağı sunuduğun demlerimiz yitip geldi. Kinemizse güzel tevziye karakterlik sözlerimiz dağımlıq silenin huzurunlağı da. Hayat şamal dek, yaşlık çakmak dek. Mal dünya tağdın düşken su dek. Muşlanı bilgen iken siz ömür boyu güzel işlanı kılın. Öy imaret, bağvaran, mal dünya, yaşlık ve yeryüzüdeki hemmi canlıkla mengülük bulanmaydı. Mengülük boluluğunu pekat şan şerep dur. Yaşlılarının ızıdın menin bilimliklerini kadirlen. Çoğlarını hürmetlen. Pezilitinizini, abroyunuzunu saklan. Yaşlılarının yolu hemen güzel dur. Adem yaşlıkı da tırsa, yaşanganda onun halavetini gördü. Ömür boyu yaxşı iş bilen şuğullansa, ömür boyu halavetini gördü. Bəxit güzel pəzilətdən kirudu. Pəzilətdən türlük yaxşı iş şərkətlər barlıq kirudu. Pəzilətdən şanı şöhrət tuğuludu. Hər bir adam güzel qəlbik buluşu, hər bir işi da nəticə yartış girək əlbəttə. Pəzilət kişiləni mənivi baylıqqa, küngül azadilikigə, arzu tiləkkə, şan şərəpkə yetküzdü. Her bir anlıqçılarımızga, her bir dostlarımızga güzel pəzilətinin yar buluşunu ümit kılımız. Güzel nəticə, güzel küllə her vaqt silənin bolsun. Qeynəmizsə, nadır naxşılarımız davamlı silənin huzurunlardır.

Sevimli Radyo Anlıkçılığa Merkez Halk Radyo Stansı'nın Üzülmez Melodiya programımızın bugün kıymetli demleri bana bu şeyde ahırlaştı. Programımızı yaptırıp alınanlığa köpten köp rahmet. Sizler bilen hoşluş aldığı turvat hemen. Bırak ertedeki programımız tekimin nadir. Anlaştığını herkes unutup kalmayın sizler. Eğer programlarımızı vaktinde anlayamayı kalan bozsanla, stansımızın radyo torunu kırıp, kalıgan vakitte kalıgançı anlasanla bulundu. Bugünkü programımızdan Mesul Muhariri ve Kırıştırgütçisi Amangül Habibullah, Nazaretçisi Bekhtiyar Turdi. Mikrofon aldı da silahın dostunla Abdursul Abdurim.

0: Hürmetlik radyo anlıkçılar. Bugün 2026 yılı 6. ayının 29. günü Düşembe. Hem de memleket haberleri ve halkıra haberler programımızla başlayınız. Ben Abdursul Abdurriyim.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar, ben Zumret Yasin. Bu kıtımki haberlerimizden asasi mezmuni tövendikçe. Cungu iqtisadi yengilinishqa, yaxshilinishqa qarab yuzilinib, yuqori sifatli taraqqiyotda puxta qadam tashlandi. Oldingi 5 oyda davlatimizning ashyo obroti ehtiyoji muqim eshib, yurishish qurilmasi a'lolashib, sifati va unumi o'sdi. Chaqnab turgan qizil yulduz, qizil madaniyat sayohatiga yangi hayotiy kuch qo'shdi. Shandong o'lkalik port guruhining bosh olimi Zhang Liangang 43 yildan buyon birinchi safda yulduz tortib, aql portda nurg'un yangiliklarni yaratdi. Merkez katılımının doğru siyasi netice karşı turguzuş ve ameliyatı körüstüş, büyüğünüş terbiye hizmeti mahsus korpusu. Merkezi İntizam Tekşürüş Komiteti Bengontin'i siyasi netice karşı cihette yığıp geçiş meselesinin üçünü aşkara uçturuş kaldı. Şinju 23. numaradaki Alem Uşkocaları Korpusu'nun türlü hizmetleri onuşluk ilgiri sürüldü. Hürmetlik radyo anlıkçılar, tövendideki kıtanla haberlerimizin tepsili mesmunları da bulsun.

Radio anlıcı dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 11 ayının 29 günü Congo Afrika Hemkarlık Münbirinin 8. növetlik minister derecelikle yığınının içiliş mürasımıda sözlügen Congo bilen Afrika'nın dostane hemkarlık royini evlatma evlat dağımlaştırıp Ken Evj Aldıraylı namlık asasi məqsəd nutkının asaslı kısmını anlatımız.

Bu yıl Jongo bilen Afrika'nın diplomatik münasebeti başlanğanlığının 65 yılı. 65 yıldan bu yan Jongo Afrika cahangirlik ve müstemlikçilik karşı duruş kürüşü devamında yemirilmez kerindaşlarca dostluk orantıp terakki kılış, gülünüş sefirde roşen alahidliki ige hemkarlık yolunu tepip çıkıp, çigiş, mürekkep özgürüş işçide özara hemden boludugan kaltı seyipini pütüp, yeniçe halkıra münasebet orantışının şallık ülgüsünü tiklep verdi. Jongo bilen Afrika'nın münasebeti nemi üçün yakşı? Jongo bilen Afrika'nın dostluğu nemi üçün çoğunkur? Bunundaki aşkoç, Jongo bilen Afrika'nın uzak mezgillik müstekkem Jongo-Afrika dostane hemkarlık royunu yaratkalıkı da. O bolsumu samimi buluş, dostane ötüş, baraver muamılı kılış, öz ara menfaat yetküzüp ortak payda iliş, ortak terakki kılış, adılıkını yaklaş, hakkaniliğini kovdaş, vaziyetki uygulayış, uçuk sığdırıcan buluştun ibaret. Bu, Jongo bilen Afrika'nın neçi 10 yıldın buyan cephadı mı, halavetti mi belli bulup, mürünü mürü getirip küreş kılgalıkının hakiki tesviri. Jongo Afrika dostanı münasebeti de ötken işlerini devamlaştırıp, kiyinki işlağı asas selişinin küşmen bəsi. Bu yıl

Bugünkü programımız müşerde ayarlaştı. Programımızın mesul mahareri Adil Abdet, Nozgül Emir. Nazar etsin Nicat Abdülkadir. Ben Arapat Özencan. Danik Nola, stansımızın başka programları da bolsun.

uyaq bu yaq ötüşüp durğan çarvı mallam köp idi. Yol boydaki kızıl, sıyrık, yeşil viveski esilgan aşkallarının uçuğundan çıkıp atkan iz, kaskalladın, kazaladın kötürlüyen hor, sähranın bu kaynan taşkıllık sərlik mənzirsige özgice tüs koşup durattı. Yol boydaki her xil körünüşlən tamaşkı qaş, birdenbila xizmet ornumu yetip geldim. Bugün beni resmi kütübeli şiğini içildi. Bu qeydim bu kentin saqçıqanısıgı təqsim kılınıp kegen yalğız mənləməsiydim. Salahidin isimlik yeni bir şigitmu bugün səhər təqsimat cədvilini ilip kegen idi. Saqçıqanı başlığı işkimizin yeni başlığını tonuşturup karşılış notuğu sözüldü. Həm konu xizmettaşlarını bizge birdin-birdin tonuşturdu. İşkinci rədde oldurgan heyliqi tövdeylən beni mədən iyilikki öndigərlə deyiş vağan dəklimağa karışdı və beşini tövən silişdi. Onaysızlandı mı, ya ki ola şunda xecilcamı işqilip, beşini tövən sağınıca, yığın tügücə yerin üstün karışmıdı. Bəlki, minin özlerge dikkat kılıp karavatqallıqımını sezip qalğan boz gerek. Keşte, yığın xizmettaşlarını kütüveliş palıydı balıqı oturulup, yığın ayaqlaşdı. Salahidin bilen işkimiz, başlıqını işğansıda qilip, xizmet təqsimatımızın tapşırıp ilip, qaytıp çıxışdıq. Yığın xizmetki qatnaşqanın o vaqtiki qızğılıqa nemiyasın deysiz? Kuştak yengil kademle bilen, kaynavatkan sudak kızgınlık bilen, acayip kötüren güruh ve coşkun keyfiyatla işlep gettim. Çüştü kızla bilen bile tamakı çıxdıq. Sağçı formisi kişiye alahide sölet koysuz gerek, yerimizden ötkeli kişiler bizge heves bilen karış etdi. Nemi karaydıgandı bu kişiler? Yenimdeki Gülzibadın piçirlap sordum. Biz kündü sırtkı çıxıp tamak yemeyimiz. Adeta saqçıxanın aşxanasını tamak yedik. Bugün başlıq Salahidin işkanlarının yüzünü kılıp sırtkı çıxışı ruhsat kaldı. Bizden işimiz bir bolsa saqçıxanda ulturupla, bir bolsa yol meyanlı becerdiğen işler boğuşka bu kişiler adeta bizni köp kömeydi. Şunu bugün bizge kızıqsınıp karğan buluşu mümkün. Onun üstüge biz ayal saqçıla bulanın közü köp görmeyimiz emes mi? Hee, mundaqtan. Gülüz babilen paranlaşıp oldurup, 6-cı söz gün bireylenin mağı tikilip karavat kalıqını eğitip koydu. Onun yan tarafımda bir sımağı karavat kandekli inkaz kallamda eks eğitip durattı. Kağız ağaç beşimini burap kardım. Ve paka boyluk odlu hoşnamının yan tarafdaki üstelde mağı karap oldurgalıqını ködüm. O, menimi özüge karavat kalıqımını görüp, çırayığa velede tepip çıkan kızılıqını dərhal yöşürdü. Ve sus külümsirdi. Mən onunğa qarab beşimni lanışdıp qoydum. Tonuşam sizlə? Yox desəmmi, hə desəmmi boludu. Odlum ki yataqda tur degen. Aldınğı gün tonuşqan. İsmini bilməyimən. İsmi Əkbər. Yezliq hökumət işləydi. Namı baş şahmatçı o. Hə, şundaqmı? Keçdə işdən düşübla, səl turub ötküzildiğən qarşı iliş palidigi təyarlı qılış üçün aldırab yataqı gəldim. Qays kimimni kiyişini bilenmey, sığınımı telefon kıldım. Yaxşıdırdın mı aca, işten çüştün mü? Hə, bana bir yol gözde. Neymiş buldu, deyin ha? Sığınımı işlani öcür böcür gece çüşendirdim. Onun deyini bu yece, o öz elib kimey durdu bana bəgən, kızıl könlekini kiyip, egiz başarılıq, paqıraq, aq ayığını könlekinin birlikki, aq rənglik inçike, bəl tasmamı masaj durup giydim. Ve çeçimini egizden bir boğubla, küçük kol somkamını elip, sırtkı çıkışı tayarlandım. Şu esnada Gülzibadın telefon geldi. Tayyab oldunuz mu? Ha, yolunun ağızı saklap durayım size, düşem siz. Mahkul. Telefonu koyup boğuca, şik birkan çıkaydım çekildi. Kim deyişinin haciti yok idi. Hazırca bu yada, odlu hoşlanının başka, işkimini çekildiğin adam yok idi. Berip işini açtım. Bu, siz preyek baramdınız? Ha, işiniz bamıddi? Siz ne tamak teklif kılay dap oylığan? Akşam mescilikte fukuşmasıq boğun akşaydı. Rahmet, bugün saqçıxandın orınlaştırgan paliyet ba. Maqul əmsə, başı gün teklif kılay. Boludu. Egiz başılıq ayığımını taqıldı dip təsliginimce düşüp gettim. Gülzıba yol eğizi saqlap durgan iken. İşkimiz netçilik kadinas dostlarak kol tuğluşup sorunga bağındık.

Muhabbetleşkende kız dostuğa öy soğuğu kılgan, eğer ayrılıp ketkendin kiyin kaytırı olmakçı boldi. Muhabbetleşken mezgilde bir taraf meblağ çıkırıp öy seyti olgan. Hem yeni bir tarafın namıga tızımlatkan bolsa, ayrılıp ketkendin kiyin meblağ çıkargıcı taraf öy seyti biliş ve biyazış pulunu kaytırışını teşebbüs kılsa, kanunun kollışıga eriş elemdu. Daçan bilen Shaoli bir cüb aşık meşuk bulup, 2020 yılı 4. ayda Daçan kız dostu Shaoli bilen toy kılanmaydıgalıqını, lekin hediye kılış bayanatı çıkırıp muhabbetleşken mezgildeki barlı xıracatını Shaoli'ga şartsız hediye kılışını halaydıgalıqını, bunun işçi de bir bauma abdumobil barlıqını. Şunun bilen bile Shaoli'nin öylenişten burunki barlıq turmuş çıkımını öz ihtiyarlıqı bilen üstüye aladıgalıqını bildirdi. İki taraf imza koyup barmağını besip muayyeleştirdi. 2021 yılı 3. ayda çikeylen birlikte Ürümçi şehri Şimigo rayonudaki bir caydın öy setip aldı. Öyünün umumi bahası 1 milyon 255 bin yuan bulup, Shaoli'nin namıda öy setip ediş toxtami imzaladı, hem qarz becirdi. Daçan aldın tapşırdığan 385 milyon yuandan artıq pulunu töyledi. Hem yer xetibici, remote fondi Qatarlıq alaqadar xıracatlarını üstüge aldı. 2021 yılı 8. ayda şikayelən ayrılıp getdi. Daçan öy qarzını 2025 yılı 4. ayğaça qaytırdı. 2021 yılı 10. aydan 2022 yılı 6. ayğaça Daçan bu öyünü zinnetləb, öy cihazları, aile elektr saymalarını setip aldı, hem de bu öyünü devamlıq ilgiləb oldurdu. Şunun bilen bilə, 2021 yılıdan 2024 yılıqıcı bolğan sınış puli, öycay mülazimət haqqi qatarlıqlarını tapşırdı. 2023 yılı bu öyünün köşməs mülük hukuki tızımlandı. Daçan gerçe mülük hukuki guvahnamısını özü saxlıqan bolsumu, likin öy Shaoli'nin namıda tızımlatılğanıdı. Şu yılı 3. ayının 10. günü Shaoli Daçan'a vədinamı yazıp verip, bu öyünün barlıq öy setiviliş xıracıdını, Daçan'ın töləydi qalıqını, öy mülüknün əməli təvəlikinin Daçan'a təvə boludu qalıqını, Shaoli'nin bu öydə eşqanda hukuktan bəhirman bolmaydı qalıqını bildirdi. Öy qarzi hesabatıdaki məbləğini hər kiz öz aldığa yötkəb işlətməydi qalıqı. Hem Daçan'ın öy iqdarlıqını yötkəş rəsmiyetini bicirşigə şərtsiz maslışıdı qalıqı toğırsıda vədi berib, keyin iki tərəb öy iqdarlıqını yötkəş işi toğırsıda pikir almaşdırğanda, Shaoli Daçan aldı bilən öyünün işib qalğan bankı qarzini toluq töləb bulğanda, andın özünün iqdarlıqını yötkəş rəsmiyetini bicirşigə maslışıdı qalıqını oturğu qoydu. Daçan Shaoli'dan aval işib qalğan qarzını qaytırıp, andın rəsmiyetini bicirişini tələb qıldı. İki tərəf bir-birgi yol qoymadı. 2025 yılı 11. ayda Daçan Ürümçi şəhri Shimigo rayonlu Xalq Sot Məhkəməsi'ki dəva qılıb, Shaoli'dan öy setiviliş puli, bezəş puli, öy cay mülazimət haqqı, siniş puli qatarlıq törlük xıracatlar üçün 1 milyon

Sevimlik radyo alıkçılar, yakış durdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda buluvatkını Merkez Halk Radyo Stansı'nın Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni küyle sizge hemrab olsun. Nakşi muzika, ruhnun uzıkı, çarçıgan kalitlerinin teşnalıkını kandırdığan menevi bulak. Ayacangı tolgan dıllağa pervaz ata kılıdığan fontan. Kuşallık demlerinizde küy alın. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit küt olgan coşkun kalitlerge huzur beğişlaydı. Sizning ma'naviy tashnalig'ingizni qondirdigan yangrab naqshlar, sarxil kuylar, uzilmas melodiya programmamizda. Qanundaqda bu musiqa gulzorligiga qadam bersangda, esil kuylarning porak ochgan chechaklari, dilni yoyritadigan xushbaroqlardan huzurlanib, hayotingizning jo'shqin paytlarida texmi zo'r jasorat bilan tirish nishoningizga qarab intiling. Uzilmas kuylar har vaqt sizga hamro bo'lsin. Men sizlarning yaqin do'stingiz Abdursul Abdurrahim. Şinimen ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez duygulağı tolgusu. Yine ondak olsa tuncu köyümüzle başlap gettik. Merhaba.

Radyon uçtuşla programımız kayıt geldik. Naitim Horun bir jigit ba iken, o her güne gemidi yok lağaylap jürdiken. Bir günü o adeti bu içe koçudiki çoğun bir taş güyünüp, aptap kakınıp oltursa, bir kişi kep sorabdı. Hey yigit, sen neymiş kılavat sen? Yigit onun sualını yaktırmışsımı alayıp koyup, ben bu yerde pürset kütüb atımen depto mağrur aldı. O kişi arkadılla, pürset kütüb atam sen? Muşundak yetip ma? Sen pürsetten kandak bulduğalıkını bilem sen? Dep sorabdı. Yigit bolsa, bilmeymem. Bırak pürsetten acayip nersi geldikini anlığan. O senin yenin hikayende sana ahmet yağıdı. Ya ki emeldar, ya ki baybolu sen. Bu mısa çıraylık bir kızgı iğriz sen. İş kılıp, bek güzel bir turmuş iyi bulu sen, depti. O kişi, o yigit kim ondak depti. Hey, ondak da, seyyenin yemini saklay sen. Sen pürsetten kandak bulduğalıkını bilmeydiken sen. Bu mısa, ben bilemem, ben sana paydalık bir kanç işini dep birey. Dep, onu koludun tatmakçı boptu. Yigit bizar oğan alda. Ne yer tur? Sen bile mağmaymen depti. Demek o yigit intayın adli bir kedimlik pürsetini ketküzüp koyuptu. Şundak diyerleyimiz ki pürset onu kütüp durgallağı emez. Belki onu yaratkallağı mensup. Orun iradesiz Adem hemişe pürsetinin gelişini kütüdü. Bırak pürset kegende onu yanı tutu olanmaydı. Zerek Adem özü üçün pürset yartıdı. Şuna hamakat kişinin nezirde zerek kişi daim muvaffakiyet kazanganda görünüdü. Ameliyatı bolsa o kişi pürsetini için tutkan. Şunlaşka pürsetini baykaşını bilin. Onu kadirlen. Güzel turmuş sizge yar bolsun. Güzel köylerimiz devamlasın.

Hürmetlik radio dinleyiciler, endi Jungoğ nazar programımızın anlatımız. Ben Şirin Gültoğdi. Aldı bilen, bugünkü programımızın kısıkça mezmanlarına kulak sağayızla. Goyan, işgı oranlaştırışını aldıngı oranğı koyuş strategisini yolu koyuşunun 15-ci 5 yıllık yerik planını tarqatdı. Haynanda bütün aralda tamujinni yepik yürüştürüş yolu koyulğandan boyan, baş ilinmaydıgan tavarla 2 milyard 645 milyon yuengi yetip, 1,2 hessi aştı. Sönü aqli iqtidar bir avlat balalarının tepekür iqtidarıgı tosqını kılıp atamdı. Pida ila bədinimizin qarbi qısım Çigra rayonunun ümidi və keletçigin yortmaqda. Yaşanğanladımı yan telefon kolun düşməydiğən əhval eğirimi? Bazarda setildiğən sütçay tərkibidiki kofein bir xatar mı? Bədən çenik buruş və oruqlaşdiki bu xata qarışladın saqılın. Meyvi köktatla yavu bolsula çoxum yaxşı buluşu natayın. Tövəndi deyiqtinla, bugünkü proqramımızın təpsili məzmunlarda bolsun.

0: Hürmetlik radio anlıqıcıla, PIDA ila vətənimizin qarbi qısım çiğra rayonunun ümidi və kiləçəyini yurtmaqda. Muhbirimiz Polat Amanuri bu əxti xəbər berədi.
1: 1999-cı ildən başlayıb 200-dən artıq ali məktəbdən kəlgən 34,000-dən artıq PIDA-yı tağ dəryalardan alqıb, yez kənətlərə berib, marib qiyardan berib, bilimi arqılıq ümid uruğunu çaşdı. Şinhua agentliği muhbirleri Şinjan'da ziyaret bolup atkanda, asasi katlamda marifki yardan beri atkan, 2000-ci yıllarda tuğulgan gerbi kısım planı pidayları bilen tasadibi uçuruşup kaldı. Hem onlarının yaşlıq bağırdaki küş ulap yügürüş hikayesini hatırladı. Men ve vatinim melodiyası yanırdı. Harbin sanayet taşıyosunun mağrıbkı yerden beriş ömüki elip gelgen maşina adam müzik üretimi ağışıp, metal bileklerini yiyip, lerzan usulgu düşüp, kızgın alkı sadalarını kozgattı. Bu menzire Harbin'den 4400 kilometre yıraklıktaki Şinjan Aksu vilayeti Kuça şehirlik 3. otur mektebinin korosu da namayen boldı. 2024-nji ýyl 8-nji aýda Kuça şäherlik 3-nji otur mektep maarif ýardam bergüçi bir türküm ýeňi okutguçylaryny, ýani Harbin sanaýat daşyosynyň 22-nji nöwetlik aspirantlar maarif ýardam beriş ümidini kutup aldy. Maarif ýardam bergüçi okutguçylar süni akıl tehnikisi, maşina adam programmy tüzüş gatarlyk aldyn gatardaky bilimlerini ders hanyga elip girip, balalarynyň kalbida pen tehnika uşkunyny çaknatdy. Liu Dachen tetek, uçuk yoruk xeylon canlıq yigit bulup, tabipen ve sanat pelleri kespini pütküzgen. O tuluk sütür mektepte coğrafya dersi ötüşke mesul boldi. Liu malim köngül kuyup layiyeleş arkılık, coğrafya dersini öcetlik film şekilde okuçlarga sözlep verdi. Kumluğunun çetir yaşavatkan balılar, filmden tarım oymanlıkıdaki kum barhanları. Toğraklıqının üstüge kömtürüp koygandek, çeksiz yultuzluk asmanını körüp, tuncuk etim özlerge tunuş dünyanın kıyafetidin çoğunkor təsirat qigib oldu. Okuçlarının en yakış gördüğünü penli umumlaştırış ders hanısı. Muallim ders hanıda AI teknikisi kandak peyda bulgan, kandak kılganda kompüterde hakiki mevcut cisimini çüşendirgül buludu digendek suallarını iş berdi. Okuçlar muallimnin sözlerini naiti estaydil anıldı. Hatta arka rette daim müydep oturduğun oğul okuçumu inkini tutup bütün zihni bilen tınşidi. Sınıpnın kükü topuda okuçlar Liu malimden erkıl suallarını soraşını yakşı köret.

Hürmetli radio anlıqıcılar, bazada setildiğin sütçay tərkibideki kofein bexatar mı? Tövende bu axtki xabarımız dek tınladı boludu. Bazada setildiğin sütçay tərkibideki kofein bexatar mı?

Muhabbetleşkende kız dostuğa öy soğuğu kılgan, eğer ayrılıp ketkendin kiyin kaytır olmakçı boldi. Muhabbetleşken mezgilde bir taraf meblağ çıkırıp öy seyti olgan. Hem yeni bir tarafın namıga tızımlatkan bolsa, ayrılıp ketkendin kiyin meblağ çıkarğıcı taraf öy

0: Hayatlık için bedenimiz köp tırışçanlık görüstüdü.
1: Birer işlerini kılaylı, hayat bilen tam ilgirileyli.
2: Emme erziydi. Güzel çağla bizge hemra. Bizni hoşallandırdığan turmuş her kançı kıyım bolsumu, söygü bilen yaşımız, nişanı intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız gerek.
1: Ailemizdekiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hemme erziydi.
3: Mini çikim, mini çikim. Kayrız çakmaktızlıkta biciroldu. Rene, kibirlik keçirim kılındı.
0: Mintallam, mini. Sikot işinle test kılındı. Şunlukta hesabatınız kırdı. Asallah, ne kıl alalıysız?
4: Teşimiz pal pal, işçimiz gal gal. Kayrız bilen kayrız kaytırımız. Öpkimiz ne işçiden kakudu?
0: Mukapat poli tarıktılgan aman, kayrız kaytırmen.
5: Kulağını kesip, kosağını yama aç diyen şu da. Küller hakikaten test ötüdü.
2: 90 yıllarda doğulgan 3.6% kişinin inovatlik karızının kararı daim ötüp gidiyordu. Onun üstüge kariz bilen kariz kaydırıyordu. Ula hem istimal hevesini yığılmaydı, hem kariz kaydırışka kurbi yetmeyvatıdı.
0: Bir güne gözümünü şundak assamla karızların bırakıp tügep ketken bolsa, emini kaytadan başlasam de pek mi arzu kılımın?
1: Siz kaytadan başlasanız boludu. Karız bilen karız kaytırışını tohtutup, karızınızı retlep, karız kaytırış planı tüzüp, idraki istimal adetini yitildirin. Seti valalaydıgan emili küçüğünüz bulsun, seti velişini ret kıladıgan keskinlikiniz mi bulsun?

0: Hürmetli radio anlıkçılar, bugün 2026 yılı 6. ayının 29. günü Düşenbe. Hem de memleket haberleri ve halkara haberler programımızla başlayınız. Ben Abdursul Abdurayım.
1: Hürmetli radio anlıkçılar, ben Zumret Yasin. Bu kıtımki haberlerimizden asası mezmuni tövendikçe. Jongu iqtisodiy yengilnishqa, yaxshilanishqa qarab yuzlanib, yuqori sifatli taraqqiyotga puxta qadam tashlandi. Oldingi 5 oyda davlatimizning asha obroti ehtiyoji muqim eshib, yurishish qurilmasi a'lolashib, sifati va unumi o'sdi. Chaqnab turgan qizil yulduz, qizil madaniyat sayohatiga yangi hayotiy kuch qo'shdi. Shandong o'lkalik port guruhining bosh olimi Zhang Liangang 43 yildan buyon 1-chi safda yulduz tortib, aql portda nurg'un yangiliklarni yaratdi. Merkez katılımının doğru siyasi netice karşı turguzuş ve ameliyatı körüstüş, uygunuş terbiye hizmeti məxsus korpusu. Merkezi İntizam Təkşürüş Komiteti Bengong Teni siyasi netice karşı cahatta yığıp geçiş meselesinin üçünü aşkara uxturuş kaldı. Şinju 23. numurdaki Alam Uşkucuları Korpusu'nun turlu hizmetleri onuşluq ilgiri sürüldü. Hürmetlik radiyanlıq ucula, tövendirdiği kıtanla haberlerimizin təpsili məzmunları da bolsun.

Ügünüşünü bilgen Adem en bertlik. Ügünüş yolda ıcdahat bilen izdini vatkan, izdiniş davamıda algı ilgirler vatkan radyo anıgıcılar. Muşu vaktanla hayırlık bolsun. Bugünkü ügünüş programımızda anlaşanlarını parçalımız, ben Arap Batösencan. Biz bugünkü ügünüş programımızda Başhuji Xi Jinping'in 2021'ni 11. ayının 29. günü, Jongo Afrika Hemkarlık Münbürü'nün 8. növettik minister dericilikte yığınının içiliş murasımıda sözlügen, Jongo bilen Afrika'nın dostane hemkarlık royini evlatma evlat dağınlaştırıp, Ken Evj Aldıraylı namlık asasi məqsəd notkının asaslı kısmını ve Başhuji Xi Jinping'in 2021'li 12. ayının 3. günü, Jongo Latin Amerikası ve Karib Devletleri Ortak Gevdisi Münbürü'nün 3. növetlik ministerler yığında kılgan Jongo Latin Amerikası ve Karib Devletleri Ortak Gevdisi münasebetinin yeni devirge kadem koyuşu türütkü bolaylı namlık sınlık sözünün muyum noktasını ve Başhuji Xi Jinping'in 2022'li 4. ayının 21. günü Boao Asya Münbürü

2022 yıllık yığınının ötüliş mürasımı da sözlügen, dünyanın tanıştıkı ve eminlikini birlikte koldaylı namlık asasi məqsəd nutkının bir kısmını anladımız.

Radio anlıkçı dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2021'li 11. ayının 29. günü Congo Afrika Hemkarlık Münbirinin 8. növetlik minister derecelikle yığınının içiliş mürasımıda sözlügen Congo bilen Afrika'nın dostane hemkarlık royini evlatma evlat dağımlaştırıp Ken Evic Aldıraylı namlık asasi məqsəd notkının asaslı kısmını anlatımız.

bu yıl Jongo bilen Afrika'nın diplomatik münasebeti başlanğanlığının 65 yılı. 65 yıldan bu yan Jongo Afrika cahangirlik ve müstemlikçilik karşı duruş kürüşü devamında yemirilmez kerindaşlarca dostluk orantıp, terakki kılış, gülünüş sepirde roşen alahidliki ige hemkarlık yolunu tepip çıkıp, çigiş, mürekkep özgürüş işçi de özara hemden boludugan kalt seyipini pütüp, yeniçe halkıra münasebet orantışının şallık ülgüsünü tiklep verdi. Jongo bilen Afrika'nın münasebeti nemi üçün yakşı? Jongo bilen Afrika'nın dostluğu nemi üçün çoğunkur? Bunundaki aşkoç, Jongo bilen Afrika'nın uzak mezgillik müstekkem Jongo-Afrika dostane hemkarlık royunu yaratkalıqı da. O bolsumu samimi buluş, dostane ötüş, baraver muamılı kılış, öz ara menfaat yetküzüp ortak payda iliş, ortak terakki kılış, adılıqını yaklaş, hakkaniliğini qoğdaş, vəziyetki uyğulışış, uçuk sığdırıçan buluştun ibaret. Bu, Jongo bilen Afrika'nın neçi 10 yıldın buyan japadı mı

Salam dostlar, Konu Dostlar Radio Jurnal programmasi. Bugün yana oqşaşlar yeñiçe mazmunlar bilen huzurunlar yetip geldik. Programımızı awal qılıqlı yaqtırıp anlaydıganlıqlar işinimiz. Men riyasetçi dostlar Şirin Gül Toqtiy. Bugünkü programımızğa yana qandaq tetimliq mazmunlar ornaştırılğandı? Bekitinglar, dawamlıq bizde bolsın.

Eski tüşüp gettim. Kiçikini kent boğunu karmay, seherde bu yamı şehirge okşaşlı kaynam taşkılıkı çömedikken. Yolda ketip atkallarının köpüregi okuğucula ve kiçik okuğucularını mektep gelip men atkan atanla iken. Onunla başka pat patla közge çelikip uyak bayak ötüşüp durgan çarvı mallam köpüydi. Yol boydaki kızıl, sirik, yeşil viveski esilgan aşkallarının uçuğunun çıkıp atkan iz, kaskalladın, kazaladın kötürlüyen hor, sehranın bu kaynan taşkıllık serlik mənzirsige özgece tüs koşup durattı. Yol boydaki her hıl körünüşlerin tam aşkı gaş, birdenbile hizmet ornumu yetip geldim. Bugün beni resmi kütübeli şeğine içildi. Bu kıydım bu kentin sağçıqanısıgı taksim kılınıp kegen yalğız mənlemesiydim. Salahidin isimlik yeni bir şeğitmü bugün seher taksimat cedibini ilip kegen idi. Sağçıqanı başlığı işkimizin yeni baştan tonuşturup karşılış notuğu sözüldü. Hem konu hizmettaşlarını bizge birden tonuşturdu. İşkinci rette oldurgan heylikı tövdeylen, beni mədən iyilikki öndigelle deyiş vağan deklimağa karıştı ve beşini tövən silişti. Onaysızlandı mı, ya ki ola şunda xecilcamı işgılıp, beşini tövən sağınıca, yığın tügece yerin üstün karışmadı. Belki minin özlerge dikkat kılıp karavatkallıqımını sezip kalan boz gerek. Keşte yan hizmettaşlarını kütüveliş paliydi balıqı oturulup, yığın ayaklaştı. Salahidin bilen işkimiz başlıqını işğansızı da qilip, hizmet taksimatımızın tapşırıp ilip, kaytıp çıkıştık. Yan hizmetki katnaşkanın o vaqtiki kızgılıqa nemiyasın deysiz? Kuştak yengil kademle bilen, kaynavatkan sudak kızgılıq bilen, acayip kötüren güruh ve coşkun keyfiyatla işlep gettim. Çüştü kızla bilen bile tamakı çıxdıq. Sağçı formisi kişiye Allahide sölet koysuz gerek, yenimizden ötkeli kişiler bizge heves bilen karış etdi. Nemi karaydıgan da bu kişiler? Yenimdeki Gülzibadın piçirlap sordum. Biz kündü sırtkı çıkıp tamak yemeyimiz. Adeta sağçıxanın aşxanısını tamak yedik. Bugün başlıq Salahidin işkanlarının yüzünü kılıp sırtkı çıkışkı ruhsat kaldı. Bizden işimiz bir bolsa sağçıxanda ulturupla, bir bolsa yol meyanlı becerdiğen işler boğuşka bu kişiler adeta bizni köp kömeydi. Şunu bugün bizge kızıqsınıp karğan buluşu mümkün. Onun üstüge biz ayal sağçıla bulanın közü köp görmeyimiz emes mi? Hee, mundaqtan. Gülüz babilen paranlaşıp oldurup, 6-cı söz gün bireylenin mağı tikilip karavatkallıqını eğitip koydu. Onun yan tarafımda bir sımağı karavatkan dekli inkaz kallamda eks eğitip durattı. Kağız ağaç beşimini burap kardım. Ve paka boyluk odlu hoşnamının yan tarafdaki üstelde mağı karap oldurgalıqını ködüm. O, menimi özüge karavatkallıqımını görüp, çırayığa velede tepip çıkan kızılıqını dərhal yöşürdü. Ve sus külümsirdi. Mən bu onunla karap beşimle lanıştık koydum. Tonuşam sile? Yağ desem mi, hə desem mi buludu? Oğlum ki yatakta turu deyken. Aldın gün tonuşkan, ismini bilmeymen. İsmi Ekber, yezlik hükümet işleydi. Namı baş şahmatçı o. Hə, şundak mı? Keşte iştün çüşüpla, sel durup ötküzüldüğün karşı iliş paliydiği tayarlı kılış üçün aldırap yatakı geldim. Kays kimimni kiyişini bilenmey, sığınımı telefon kıldım. Yaxıştırdın mı aca, işten çüştün mü? Hı, bana bir yol gözde. Neymiş buldu, deyin ha? Sığınımı işlani öcür böcür gece çüşendirdim. Onun deyini bu yece, o öz elip kimey durplu mağı bəgən, kızıl könlekini kiyip, egiz başarılıq, paqıraq, aq ayığını könlekinin birlikki, aq rənglik inçike, bel tasmamı masaj durup giydim. Ve çeçimini egizden bir boğubla, küçük kol sumkamını elip, sırtkı çıkışkı tayarlandım. Şu esnada Gülzibadın telefon geldi. Taya buldunuz mu? Ha, yolunun ağızı saklap durayamsa, düşemsiz. Mahkul. Telefonu koyup boğuca, şik birkan çıkaydım çekildi. Kim deyişinin hacı da yok idi. Hazırca bu yada, odlu hoşlanının başka, işkimini çekildiğin adam yok idi. Berip işini açtım. Bu, siz preyek baramdınız? Ha, işiniz bağım etdi? Siz ne tamak teklif kılay dap oylığan? Akşam mescilikte fukuş masıq boğun akşaydı. Rahmet, bugün sağçıqandın orınlaştırgan paliyet ba. Makul emse, başka gün teklif kılay. Boludu. Egiz başılıq ayığımını takıldı dip təsliginimce çüşüp gettim. Gülzaba yol eğizi saxlap durgan ikin.

çet kenetki turmuşka astı astı künüşkü başladı. Hizmetdaşları ve etrafıki kişiler onunla tolumu yakşı muamalı kılıp atattı. Bolup mu, odlu hoşnısı Ekber dəsləb gerçi onu bizar kıgan dəkıgan bosu mu, kiyin bara bara illah muamalısı bilen onu təsirlendirmekti idi. Ondaqda Aynur bu kentte yeni kandak işlağı yolu kılıgandı. Bulaq kızıqsanla, dekdanla davamlıq Ətki Radio Jurnu programımızı oranlaştırılan Aygün Nasır'nın Unutuşun Kerek namlıq hikayesinin davamı da bosu mu.

sevimlik radio anlıgıçılar. Yaxşı turdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolup atkını Merkez Xalq Radio Stansısının üzülmez melodiya programısı. Yeni bir künde yeni küyle sizge hemrab olsun. Naqşı muzika, ruhnun ozıqı, çarçıgan kalitlerinin təşnalıqını kandırdığan mənivi bulaq. Ayacanı tolgan dıllağa pervaz ata kılıdığan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlı. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit küt olgan coşkun kalplerge huzur beğişlaydı. Sizden menevi teştalıkınızda kandırdığan yanırat nakşıla serhıl küyle üzülmez melodiya programımızda. Kenundak da bu muziki gülzarlıkı kadem besinde isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuşpıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilin. Üzülmez küyle her vakit sizge hemrab olsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurliyim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez tuygulağı tolgısı. Yine ondak olsa tuncu küyümüzle başlap gettik. Merhamet.

Radio o'qituvchilar programimizni davomlashtiryapmiz. Bir yigit bilan qizni ayt qizg'in paranglashibdi. Yigit qizning har bir gapini ayt razimlik bilan anglabdi. Ham to'xtamay boshlanishdi. Qizning chehrida bog'on sir kulgi jilvilanibdi. Mana bu ahvollarni ko'rgan yigitning do'sti qiz qaytib ketgandan keyin yigitdan so'rabdi. Hey, sen o kızını özünge kandak ram kılıp aldın. Bu çağda yigit dostluğumun dağıt etti. Ben o kız bilen körüşken de onun terisinin ait yakşılıkını mahtedim. Teriniz ait yakşıken dedim. Arkasından o kızının bu yıl sayatki bağın çağdaki küllerinin kandak ötkerlikini sordum. Şuna olan ikimiz hali bir cayını tepip Hayat jarayonidagi qiziqarli ishlar haqida paranglashdik. Ats u qiz menga telefon qilib, oldingi kuni men bilan paranglashib, ko'ngli ochilib qolganligini, xushal bo'lganligini aytdi. Shuning bilan u meni yana ko'rishga taklif qilgisi borligini aytdi. Mana bu gaplarni anglagan yigit do'stining o'zi yaxshi ko'rgan shu qizni nihoyat ustatlik bilan qo'lga keltirib olganligini bilibdi. Radioning do'stlar Demek meyli turmuşumuzda bolsun, meyli muhabbetlik hayatta bolsun. Aldı bilen başkalarının sözünü estağidlik bilen anlaş. Başkalarının huşal boluduğun noktasını tepip durup söhbetleşiş bizni güzel neticeye bağlı olsun. Çünkü başkalarına gep kılış bir senet. Başkalarına gep kılış bir hıl talant bolsa, başkalarının gepini köğün koyup anlaş bir hıl pezilet. Demek Bir odamda boshqalarning gapini ko'ngil qo'yib anglaydigan sabrchanlik fazilat bo'lgan vaqtida u odamning bundan keyingi turmushi nihoyatda yaxshi o'tadi. Shunga barcha anglovchilarimizning har bir ishlarining o'mishliq bo'lishini, muhabbatlik turmushining go'zal bo'lishini chin ko'nglimizdan umid qilamiz. Go'zal naqshlarimiz davom etsin sizlar uchun.

gen sebeplik ve başka sebeplik turmuşu tazı könüldü gidek bulmağın buluşu mümkün. Yani bazı sebeple tüpeyledin ruhi cihette katlı sunğun buluşu mümkün. Yani bazıları çözüge vakti da aile sebeplik, cemaat sebeplik, yani nurgun paydalık amılla sebeplik, bazı bir paydalık uğurluğa çıkan buluşu mümkün. Lekin psikologların ortak karşı ne meyadigen de siz pozisyonunuzu özgertelisiniz. Siz ideyerinizi toğırlayalıysınız. Siz özünüz yetmekçi boğan nişanı yeterlisiniz. Bunun asası pozisyonu toğırlaş. Pozisyonu toğırlaş bir iki küllük kişemez. Kişi gidin yetilip kalan düşkün pozisyon. Etrafı dikilenin kamçılışı tüpeldin kep kalan özünü kemistiş karakterdeki pozisyon. Mücez karakterlerini mi? Talayık etim meşk kılış arkalık. Talayık etim özgertiş arkalık aktif enerjiye aylandırmalı oldu. Biz ne ahırda söyleydiğini şu aktif enerjiye de karan. Şuna takdirimizde hakiki özgertidiğini pürstümüz emez. Belki bizden pozisyonumuz. Kütüş bir hıl güzel halet. Çünkü o çeksiz mümkünçiliklerin özüsü kaldı. Şunas isinizde bolsun, her bir kademde, her bir ceryanda turmuşku boğan pozisyonunuz doğru bolsun. Şundula güzel, doğru netice sizden bulundu. Güzel küylerimiz devamlı silah için yaraydı.

Radyonu uçtuşlar programımızın da maştırvatımız. Bir asar etik sodigiri bir ormanlıktan ötüp getirip, bir otunçinin otun kesivatkallıkını körüptü. Bu otunçi otun kesivatkaç, benim təqdirim nemancı kaç. Her gün amalın yokluğun otun kesime. Benim barlık mülüküm muşu bir tallı palta depna aydı zarınıp getirdi. Asar etik sodigiri herip ketkeşke, otun kesivatkan yedeki dereknin sayısı kep oltırıptı. Otunçunun paltısı gözü çıkıp kaptı. Çünkü o palta adetteki palta emezken. Onun perizce bu palta burun kuladın mıras kağın buluşu mümkünken. Şuna sodiger otunçunun sorganda otunçı o paltısını satmaydı kalıkını eğitipti. Bu sodiger baha koyuptu. Bunu anlayan otunçı yanılı otun kesişini devamlaştırıptı. Könlü perişen bu şundak depti o. Sizin nezirinizde bunç köp pulu yaraydıgan muş paltının kımmetinin mançilik yukurluğunu muşu kımmetini bırak bilmigellikimden kayğırı vatemen depti. Endi muşu hikayedin biz şunu körü alalayımız ki gazine bizden yenimizde. Lekin nurgun kişiyle onunla sen kıraydı. Bayamkı gep pozisyesin doğrulamağın, peşanısının tətiriş gəlligidin ağırlıp nüşürgen. Vaxtını uhsiniş, ağırnışkı səbəb qığallıqnın özü, özünün putuğa özü paltı çapqallıq bilen bara ver. Şunlaşqa, özümüzünün yenidiki gəzinidin obdan paydınışını biləyli. Onda xosa, bu gəzinini gəzini qıldıqan, özümüzün kadrimizini özümüz kıldığan adam kim? Pekat ve pekat özünüz. Siz öz royunuzda benim yenimde gazini ba. Ben bir gazini igisi diye vaktinizde ve muşu tepekkür adetini tıraklaştırıp izcil emel kığa vaktinizde sizin yeninizde gazini ba. Siz bir gazini igisi. Eğer siz ben de işim yok, benim gazinem yok. Devasınız, sizin yanınızda 6000 kallı stek altın bolsa mı? Siz yanıla, gazin ilgis emez. Demek, bu yerdeki mesele yanıla tepekkür meselesi. Bizim en kıymetli dersimiz yanımızda. Gep onu baykaş, gep onu işil işte. Genemize güzel küydürümüz, senin huzurunla da.

Kitap hayatını sözleydi. Her günü bir kitap tez ritimlik cemiyette sizni tekimi kımmetki iyi kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talişi Merkezi Halık Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programı.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, anlavatkınınla Merkezi Xalq Radyo İstansısının radyo kütübxanısı programısı. Mən Şirin Güldoğdi. Dikdiğinizde bolu vatkını, yazgıcı İlham Sadullah'nın Üzümzarğı Muhabbet namlıq romanı.

0: ki çoğ varan astıda kilem ve köpüle silip hazırlangan sorunda kız kaynatı kaynap sığı salam kılış kaidesini adak kaldı. Salam kılınıp olgan denkin Aysımhan Gülnisa'nın kulağı birtal altın üzük silip yüzünü içip peşanesige süyüp koydu. Ve onunğa bəxt tiledi. Aysımhan'ın əsli bir cüp üzük koşup kızının boynuna medalyonluk zancırmı esip koyğısı ba idi. Bırak Gülnisa bununğa unumadı.
1: Anglavatqanlar Merkezi Halk Radyo Stansiyasının Beijing'den berivatqan programmasi.
0: Muş çıraylık boynunuzga öz kolum bilen çoğ medalyonu ba altın zanjir esip koysam deymen. Aysımhan toydun burun maslahat bolganda şundaq degen idi. Boldi, lazım yok. İşlarni bek aşırıp etmeyli. El qatarı boslu boldi. Dedi Gülnisa cevaben. Az adam ailesidekile bilen Aysımhan ailesidekile toy doğrusudaki konkert meseletlerini başkaladek arağı kişi koymay özleri bivastı meseletleşti. Bunun bilen gep az, işla asan buldu. Salam biriş murasımı ahırlaşkan dinkin ayal kodulanın beyt eğitişi kızıp getti. Kızdırıptın kegen bir çoğukan kolu da bir cüp canan çine ve küçük bir canan çeynek koyulgan petnosunu koluğu ilip oturuğu çıxdı da sorun ähliye ekran bilen egilip salam bəgendinkin beytini başıldı. Saygı taşını taşıldıq, bakı sunu başıldıq. Mehmanlarının hürmeti biz oyunu başıldıq. Qeyni merhamet. Çoğkan şundaqtap petnosunu yigit tarafdaki bir çoğkanı uzattı. Lekin çoğkan özlədin kəsün, dəb pətnusunu ağıl onumidi. İşkeylən bir pəs tək alıp qılışqan dinkin, qızdırattın çıqan bayıq çoğkan beytini dağımlaşdırdı. Bolaqlada çar beliq, eriqlada ağ beliq. Çıxdı bizgə xoplayıq, əyran qalsın xalayıq. Çoğkan şundaq dəb beytini ahırlaşdırıb, İzzet ikram bilen təzim qılıp, pətnusunu jigit tərəfdiki çoğkanğa bəhdi. Jigit tərəfdiki çoğkan pətnusunu elib, köpçilikke təzim qılıp, salam bəyəndin kin, beytini başıldı. Pelik əştim paxtıda, aşını ettim taxtıda, işki qoda toy qıldıq, əcəb obdan qaxtıda. Jigit tərəfdiki çoğkan beytini eytib bulup, oxşaş İzzet ikram bilen təzim qılıp, pətnusunu kız tarafdaki çoğkanğa bədi. Kız tarafdaki çoğkan pətnusunu elib yeni beytini başıldı. Mini layıq kelibidi heç birige baxmadıq. Həcəb obdan layıq dəb özlərige saxladıq. Şigit tarafdan çıqqan çoğkan mundaq dağımlaşdırdı. Bak kirsən baqıdı, bulbul qanatını qaqıdı. Kelin kəldi üyümgə, yürükümgə yaqıdı. Kız tarap mundaq tap oladı. Körkem sandıq jabduqum məxmel bilen yaptırdım, kızıl güldək kızımni özlərge tapşırdım. Şunundin kiyin kız və jigit tarapdan çıqqan çoğalla növət bilen beytin dağımlaşdırdı. Beyt eytidiqalla puxadın çıqıca beyt eytdi. Sorun əhli beyt anlap qanğı çükülüşdi. Ayalla beyt eytiş bilen kızıp ketkende nerde erle öz parınğı çüşken idi. Bu yada toyda beyt eytişiş ayallanın işi. Erle beyt mi eytmaydı hem beyt anlıqıcıla topuğu mu koşulmaydı. Ulamı özlerinin paranları bilen bulu atattı. Ağınla, muş ayallanın beyt eytişi mu bulduğun işkence mu? Kumuldu toy bolsa bununla erle mi katnıştı o daydı. Her cayının adeti oxşumaydı. Bizden bu yerde ondaq emez. Dedi bir otları yaşlıq kişi. Yeni bir otları yaşlıq əri gəpki koşuldu. Ağınla, karanla, özgürüş ne mi digen çoğun? Kudretnin dehkancılıq meydanının orni bir çağlada çöl saylıq idi. Bu adamın epi bakken, xatarlik oyman çoğun kur köptep hech kim yiqim kammigan yani necha yilda o'zgartib odamning zo'q kegudek dehqonchilik maydoniga aylantiribdi. Shuni demamsan, uning rostili bingsi bakin, dedi yana bir aylan. Og'inlar, unimi deymiz, bunimi deymiz. Uning xotinining bir ishlog'i epi bor. O'zi zerak, aqlliq. Shundoq, yurtimizdagi o'zgarishlar odamni xushal qiladi. Partiya hukumatining siyosati yaxshi. Shunga kirimimiz yildan yilga eshib, hamma nimimiz tal bo'ldi. Turmushimiz baxtli. Hozir uy besib, traktor, motosiklet bor. Pikap sotib oldiganlarmi ko'payibotmandi. Shundoq, shundoq, dedi avaqiroq kelgan yezi boshlang'ich maktabining pensiyaga chiqqan muallimi. Davr taraqqiy qilganda jiq o'zgarishlar, yangiliklar bo'ladi ekan. Hozir tayyor mahsulotlar ko'paydi. Ishlar burunqidan ko'p osonlashib ketdi. Hammasi partiya hukumatining yaxshi siyosatining natijasi. To'g'ri, to'g'ri. Partiya hukumat bizga baxtiyor bayashat davrini yaratib berdi. Mushu go'zal yezi qurish chaqiriqi menga bek yoqdi. Kent mahallalar atlinib, texim chiroyli tus elib, odamning zo'q kegidek bo'lib ketdi. Erlar mushu paranglarni deyish bo'lganda, ayollar bet etishini oxirlashtirdi. Bet etishish Qohir bilan Gulnisaning to'yidagi asoslik faoliyat bo'lib qoldi. Boshqa qoidalardan imkon qadar qisqartishga bo'ldiganlarning hammasi qisqartildi. Chunki Azodam bilan Akram ongliq edi. Uning ustiga ularning xizmati aldirish. Qudrat oilasidagilarning egilik ishlari teximi aldirish. Bu ishkili oildagilar hashamatchilikni, so'latvozlikni yoqtirmaydi. Aslida kishilar bu ishki oilaning biri cho'ng amaldor oilasi. Biri bo'lsa cho'ng dehqonchilik maydoni egasi. Shunga ularning bu to'yi jazman kam uchraydigan dog'i-dog'liq hashamatli to'y bo'ladi deb paraz qilishgan edi. Ammo to'y dog'i-dog'isiz, hashamatsiz oxirlashdi. Odatki to'ylardakla, hatto odatki to'ylardanmi oddiy va ixcham o'tkazildi.